0: Kofferkind, Kartonwand, Gastarbeiter. Bir gün geri dönüleceği düşüncesiyle yaşanan hayatlar, Türkiye'ye gönderilen çocuklar, hiç açılmayan bavullar ve evlerin köşelerinde üst üste dizilmiş karton kutular. Türkiye'den Almanya'ya göç tarihinin unutulmaz kavramları bunlar. 1972'de Köln'de Almanya'ya göç etmiş bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Fatih Çevikkollu'nun hikayesi de Almanya'daki binlerce misafir işçi ailesinin ortak hafızasını taşıyor. Sahnelerden mizahçı ve stand-up sanatçısı kimliğiyle tanıdığımız Çevikkollu, çocuk yaşta Kofferkind yani bavul çocuk olarak bir süre Adana'daki anneannesinin yanında büyüyor. Yıllar sonra dönüp baktığında ise göçün çocuklar üzerinde bıraktığı sessiz yükü sorguluyor. Bu deneyimleri de 2023'te yayımlanan Kartonwand adlı kitabında anlatıyor. Annesinin ölümünden sonra kendine şu soruyu soruyor. Bu acılar sadece kişisel hikayeler miydi yoksa göçün kuşaklar boyunca taşınan görünmez travmaları mı? Bu sorunun peşinden giderken bir etkinlik düzenliyor. Başlığı Überwunden. Güçlü bir kelime oyunu, hem yaralar hakkında hem de yaraların üstesinden gelmek anlamını taşıyor. İşte bugün bizden biri köşemizde Fatih Çevikkollu'yla bu yaraları, bıraktıkları izleri ve yeni projesini konuşacağız. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba Fatih, hoş geldin stüdyomuza.
1: Merhaba Gökçe, teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Fatih, Kör Radyosu ve Kozmo Türkçe dinleyicileri seni uzun yıllardır tanıyor. Ancak seni burada konuk ettiğimizde genellikle sahne gösterilerini, işte yeni programını tanıtıyoruz. Bunlar ön planda oluyor. Yani seni daha çok işte oyuncu, kabareci Fatih Çevikkollu olarak tanıyoruz, dinleyicilerimize tanıtıyoruz. Ama bugün biraz daha derinlere ineceğiz sohbetimizde. Dolayısıyla önce şöyle kısa bir özgeçmişe ihtiyacım var. Nasıl bir çocukluk geçirdi Fatih Çevikkollu? Nasıl bir ailede yetişti? Anlatır mısın bize biraz?
1: Kısacası ben 1972, 1900'den başlayan kelimeler, sözler biraz şey oldu değil mi? 1900.
0: Yaşlı gibi oldu.
1: Dinozorların yanında. Ben 72 doğumlu, Köln büyüme Fatih Çevikkollu. Annem babam Adana'dan zamanında geldi. Peder 65'ti, annem 68'de. Babam tornacı işçi olarak geldi. Annem ilkokul öğretmeniydi, buraya geldi. Öğretmen olarak hiçbir zaman çalışmadı burada. Abim 69'da, ben 72'de, kardeşim 79'da doğdu ve o gün bugündür Köln'de yaşıyorum. 91'de abitur yaptım, ondan sonra oyunculuk okuluna girdim ve 20 yıldır tek kişilik gösterilerle sahnede komedi, kabare yapıyorum. Ve işin en güzeli, 2 yıldır beri zannedersen biz Türkçe stand-up grubumuz var, beşi bir yerde. O beni nasıl mutlu ediyor anlatamam sana.
0: Bu arada tabii sunucu arkadaşımız Aydın Işık da bu grubun içinde.
1: Ya onu atmaya çalışıyoruz ama çocuk çıkmıyor işte, ne yapalım ya. Aydın ya, yürü git diyoruz ama o da abi ben de yapayım. Neyse, iyidir.
0: Komedyen yönün biliniyor ama bunun üstüne bir de yazarlık ekledin. Yeni evet. Değil, 2023'te Kartonwand yani Karton Duvar adlı kitabın okuyucularla buluştu. Birazdan 7 Haziran'da gerçekleşecek bu kitapla ilgili olan etkinliğe değineceğiz. Sadece bir okuma etkinliği değil, bu daha özel bir etkinlik. Ama önce kitabın içeriğine biraz değinelim istiyorum.
1: Seve seve.
0: Kitap çok kişisel bir trajediden, annenin vefatı ve onun yıllar içinde yaşadığı ruhsal sorunlardan, rahatsızlıklardan yola çıkıyor. Böyle bir hikayeyi anlatmaya nasıl karar verdin?
1: Şöyle diyeyim, şimdi kitabın ana konusu göçmen ve ruhsal, yani göçmen hikayesi ve ruhsal sıkıntının arasında bir bağlantı var mı yok mu diye bir soru ortaya çıktı. Çünkü annemi kaybettikten sonra ve şartlar işte 2000 yıllarında annem Türkiye'ye geçiyor ve 91 yılından beri kendisi çok rahatsız, çok işte kendi kendine konuşuyor, böyle çok sıra dışı hareketler yapıyor ve şey görüyoruz hani, annede bir sıkıntı var yani, bu şimdi artık burada bir hastalığa gidiyor, bir hastalık var burada falan. O kendisi bunu hiçbir zaman kabul etmiyor falan. Neyse, Türkiye gittikten sonra 2000 başlarında, 2017'de kaybediyoruz ve kaybettikten sonra ben bunu arkadaşlar çevrede konu edince, bak annem şu şartlar altında öldü deyince şuna şaşırdım. Birçok kişi, ya benim babam da depresyonda, benim annem de haplar kullanıyordu, benim annem de şöyle. Yani bu ruhsal sıkıntı çok yaygınmış gibi göründü. Yani 10 kişiye soruyorsun ve 10 kişinin atıyorum 6-7 kişisi diyor ben, bizim ailede de böyle sıkıntılar var dediği anda dedim dur bir dakika.
0: Neden?
1: Bu sırf benim kişisel hikayem değil, bu birçoğumuzun hikayesi gibi görünüyor. Orada yola çıkarak dedim ben kendi hikayemi yazayım. ve dürüstçe açıkça bu durumları anlatayım. Göç hikayemiz nasıl geçti? Almanya nasıl bir ortam? 55'te ilk İtalya'dan geldiler. Bizim Türkler biliyorsun 61'de geldiler falan. Yani bir politik toplumsal boyutunu ışık tutarak ve aynı zamanda da aile meydanına da ışık tutarak bunları böyle yan yana tutup bir tablo çizmeye çalıştım. Ve fikir oydu yani bu. Sırf benim değil de birçoğun hikayesiymiş gibi durduğu için dedim dur ben bunu bir yazayım. Bu birçok kişi için geçerli gibi görünüyor.
0: Peki ailenin özel hikayesini, yaralarını gün ışığına çıkartmak, kamuoyuyla insanlarla paylaşmak bu zor olmadı mı senin için?
1: Yani şöyle bu anlatılan hikaye güzel bir hikaye değil. Orası kesin yani. Ama zaten özellikle Türklerin ya da iş göçmenlerinin hikayesi güzel bir hikaye değil. Yani burada dışlamak söz konusu. Almanya ilk günden beri buraya gelmiş olan insanlara hiçbir zaman ne kapı ne kucak açtı yani. Yani kucak açmak zorunda değil ama kapı açsaydı iyi olurdu. Örneğin ilk anlaşmada bir rotasyon sistemi vardı. Yani bunlar 2 yıl kalsınlar gitsinler. Her şeyi bir yana bırak. Bunlar gelen insanlara misafir işçi dediler. Yani Almanya misafirlerini çalıştıran tek ülke dünyada. Anlatabiliyor muyum? Ama şu da var, bizimkiler de yani sırf Almanlar değil, bizimkiler de gelip ya biz zaten döneceğiz diye buraya yerleşmedikleri için yani bunun ikisinin arasında bir o zamanda geçerli olan ama en kısa zamanda geçerliliğini kaybeden bir durum oluştu. Onlar gidecek bir şey yapmak zorunda değiliz dediler. Bizimkiler de ya biz gideceğiz zaten bir şey yapmak zorunda değiliz derken yıllar geçti ve gel gör ki bu yanlış anlaşma çok trajik boyutlara geldi bence.
0: Annem ilkokul öğretmeniydi Türkiye'de dedin. Hı hı. Türkiye'den Almanya'ya geldiğinde 1968 senesinde Köln'e yerleştiğinde burada pek çok göçmen gibi mesleğini yapamıyor, öğretmenliğe devam edemiyor. Bunun yaşadığı psikolojik sorunların da sebebi olduğunu tahmin ediyorsun sanırım. Anneni böyle düşündüğün zaman, o çocuk gözünle baktığın zaman nasıl görüyorsun? Yani böyle mutsuz bir kadın mıydı? Nasıl bir kadındı? Nasıl hatırlıyorsun onu?
1: Şimdiki zamandan bakınca o çocukken bunun farkına varmıyorum tabii ki. Biz Köln Lippes'te yaşıyoruz. 5 kişiyiz. 55 metrekare bir dairede. Bir karton duvarı var işte. Orada bir Türkiye'ye döneceğimizi anlatan ya da gösteren, hatırlatan yani sürekli gözün önünde bulunduran bir duvar var. Onun dışında sen burada yaşıyorsun ve annem evdeydi. Ev kadınıydı. Hani yemeğimizi yapardı. Evde olurdu. Fede çıkıp gezip tozmazdı. Hani berberine giderdi. Ben bileyim manikürünü şunu bunu yap. Ama onun dışında böyle gezip tozmazdık. Babam da öyle. Hiç böyle kafelere gitmez, dışarıya gitmez. Bir iki aile vardı. Onlara giderdik, otururduk. Onlar bir oturmaya gidiyoruz var ya. Onlar bize gelirdi ama onun dışında böyle pek fazla hareketli bir şey olmazdı. Ama gel gör ki bak yani şöyle bakınca annem zannedersem hani döneceğiz diye hiç burada girişmedi yani dile girmedi, öğrenmedi. Zaten gideceğiz hani değmez gibisinden. Zaten olayın sıkıntısı da burada başlıyor.
0: Kilit hani, noktada o zaten.
1: Orada zaten babam bile yıllar sonra dedi oğlum dedi biz hata yaptık dedi. Biz zamanında buraya yöneli yatırım, ilgi, alaka, bağlantı gösterseydik durumumuz bambaşka olurdu. Buraya gelmişlik olurdu.
0: Anladın bir mi? Aidiyet.
1: Bir aidiyet olurdu. Şimdi ama giriş sonuçta şeydi annem çalışmamasından birlikte ruhsal sıkıntısına bir adım attı mı bir katkı oldu mu kesinlikle oldu. Ama şöyle demek gerekiyor. Ruhsal sıkıntı yaşayan insanların buna bir yatkınlığı olması lazım. Almanca'da bu vulnerability dediğimiz. Bu varsa o zaman şartlar çok önemli. Hangi şartlar altında yaşıyorsun ve bu şartların toplamı seni sonunda dengesizliğe, sıkıntıya, bir çatlak
0: yaşama
1: tetikleyebilir. Yani yapmak zorunda değil. Birçoğumuz güçlendi, rezilyans dediğimiz şey yaptı ama annem de bakacak olursun annem geldiğinde annenin baba tarafı yani dedem istemediler. Kendisi PTT müdürü, onların hali vakti yerinde falan dedim kızım sen nereye gidiyorsun? Sen burada öğretmensin. Yani Almanya kimler gidiyor biliyor musun? İhtiyacı olanlar gidiyor. Senin ihtiyacın yok kızım. Otur burada kal. Babam tornacı dedi yok ben gitmek istiyorum. Hadi ben de gideyim. Yani bunlar yani ailenin izni olmadan gidiyor. Bu bir gerginlik. Buraya geliyor orada ilkokul öğretmen olarak 4 yıl çalışmış. Buraya geliyor status kaybı yaşıyor. O da iki yani ikinci nokta o da seni etkiliyor. Ondan sonra belki ondan sonra da konuşacağız. Bu Kofakin'de olayı oldu yani. Hı-hı. Çocuklar Türkiye'ye gönderiliyor. Aynen. O zaman ne kadar doğru olsa da bugünden bakışta çok yanlış. Yani çocuklar anne bu da ayrılmaz. Ayrılırsa da yaralara yol açar. Yani güvenemezsin, bağlantı olmaz, aile kanon değişir falan filan. O yapılıyor. Ondan sonra biz gün geçtikçe de bilançon daha kötü oluyor. Yani gelmiş döneceğiz diyorsun 10 yıl oldu, 20 yıl oldu. Hala dönmüyorsun. Yani planlarımız da gerçekleşmiyor. Bu da senin karizmanı, ruhunu sıkıştırır. Ondan sonra biz de evden çıkınca, çocuklar da evden çıkınca işte 91'in başlarında bir boşluk derken annem orada başladı. Yatkınlık varmış ki bütün bu şartlar bir araya gelince sonuna doğru buradan bir patlak vermiş. Şöyle bir şey soralım, hani annem Türkiye'de Adana'da kalmış olsaydı aynı bu şekilde bunları yaşar mıydı? Muhtemelen yaşamazdı.
0: Karton bandı değindin, kitabının ismi de bu. Burada bir metafor var tabii. Nedir bu o az önce bahsettiğin o duvarda sıra sıra dizilmiş sana bakan kartonlar, o dönemi yaşamamış o bahsettiğin karton duvarı bilmeyen insanlar için biraz anlatır mısın?
1: Var mıdır diyorsun karton duvarı bilmeyen? Yani sonradan gelmiş ama bizim burada doğmuş bir ikinci neslin çocukları zannedersem hemen hemen hepsi biliyordur diye düşünüyorum. Ve konu da şu, çocukken yani burada doğmuş büyümüşsün. Evde anne baba tarafından sürekli bir döneceğiz bir diye bir söylenti mi denir? Bir hikaye, bir masal, bir anlatı var yani. Biz döneceğiz. Neydi? Türkiye'ye. Eyvallah, döneriz, ne olacak? Ve o dönüş içinde hazırlık yapınıyor yani. Evde bir duvarda kartonların içinde işte sen söyle işte portakal sıkma makinesi, ben ne bileyim işte tost makinesi, bilmem tencereler, tavalar. Yani kralın kralı, lüksün lüksü. Anlatabiliyor muyum?
0: Türkiye'de o zaman olmayan ürünler, aletler, oraya yani, götürülecek
1: yani,
0: eşyalar.
1: Ve bunları hani yani ben onu ilk programda konu etmiştim. Şey diyorsun hani annem baban, ben ne bileyim portakal sıkma makinesi. Aa, yaşasın, portakal suyu içeceğiz. Oğlum Türkiye'de. Yani böyle bir bekletme, aa evet tamam bunlar kartonda duruyor, bir gün
0: açılacak,
1: Türkiye gidilecek, yerleşilecek, bunlar açılacak, ondan sonra da portakal sürümüsü içeceğiz. Yani böyle bir psikolojiden biliyorsun ve o bizim karton duvarı işte. Ve işin ilginç tarafı, ben kitabı yazdığımda yayın evindeki bu lektorat, yani kitabın destekleyen, yardım eden kadın, ilk ekspozeyi yazdığımda o dedi, aa tekst çok güzel, konu çok güzel, bu karton van ne demek? Yani Almanca'da bu kelime var ama anlamı yok. Yani tamam, yani kartonla bir duvar ama ne anlama geliyor, nedir bu? İşte bizimde böyle böyle şeyler var. Aa, ben bunu bilmiyordum, öyle mi falan. Zaten bilmediği birçok şey vardı ama bizim hayatımızda geçerli olan, kimin yatak odasında, kiminin garajında, kimileri hatta bu karton duvarını her tatilden tatile bir iki tane karton alıp
0: giderken,
1: Bursa'daki, İstanbul'daki, Gaziantep, Adana'da nerede evine gidip koyarak yer değiştirdi. Ama bu karton duvarların birçoğu hiçbir zaman açılmadı, hiçbir zaman kaldırılmadı. O portakal suyu hiçbir zaman içilmedi.
0: O içemediği portakal suyu küçük 10 yaşındaki, 8-9 yaşındaki Fatih'te ne gibi bir duygu yaratıyordu ya da yarattı? Kendini Köln'e, buraya ait hissedebildin mi ya da ne zaman ait hissedebildin?
1: Ya şöyle, şimdi ilk yani çocuk yaşlarında bunu hiçbir şekilde sorgulamıyorsun. Sorgulayamıyorsun da, çünkü bu doğal hayatın, yani bu annem baban biz Türk'üz diyor, biz döneceğiz diyor. Mantıklı. Almanya'da aynı zamanda diyor, siz Türksünüz, siz buraya ait değilsiniz, siz misafirsiniz, siz döneceksiniz. Yani çok uyumlu bir tablo. Ha, bunlar da diyor, evet evet bunlar da diyor, onlar da diyor. Zaman geçiyor, gün geliyor, yıllar geçiyor. 10 oluyorsun, 15 oluyorsun, 20 yaşına geliyorsun. Bir adaş yani küçük de olsa bir soru işareti aklına geliyor. Bir dakika ya.
0: bir dönecektik biz
1: ya,
0: ama.
1: Bir sorum olacak yani, biz dönecektik, bir de nereye döneceğiz? Ya, Türkiye oğlum. Ama baba, ben Türkiye'de hiçbir zaman yaşamadım ki. Ya işte ama biz Türk'ü yaşayacaksın. Hani orada bir çelişki ortaya çıkıyor. Orada yani nereye ait, neden döneceğiz falan. Türkiye'nin tesini bilmiyorum ben. Yani Türkiye'de bayram havası diye bir şey vardır. Ben o hayatımda yaşamamışım. Yani tatilden tatile. Orada da kralın kralısın tabii ki. Ve öylece yıl geçtikçe şey diyorsun. Bir dakika ya, biz hani bu cennet gibi yaşadığımız, tatil yaptığımız ülkeye döneceksek. Abi hiç yani hemen gidelim, çünkü tatilimiz orada cennetin ta kendisi. Hani o deniz senin, bu restoran bizim, aile ortam topla, karpuz, beyaz, oh oh oh, kebap yani adı üstünde kebap yani. Ama bu tabii ki tatil, yani bunun hayat olmadığını sonraları görüyorsun. Ve böylece bir dönüş hikayesi anlatılıyor ve bunu doğal olarak inanıyorsun. Çünkü bir alternatifin yok ve yaşadıkça, büyüdükçe, geliştikçe diyorsun bir dakika ya. Yani ben... Yani burada bir eksik var. Hani biz oralı değiliz. Buralıyız. Buralı olduğumu kimse söylemiyor. Orada bir çelişki başlıyor. Orada bir kimlik arayışı başlıyorsan öyle bir, orada bir soru işareti oluşuyor yani. Öyle gittikçe oluyor. Yani o zamanlarda öyle bir şey yoktu.
0: Kitabında değindiğin başka bir kavram Kartonvant'tan öte Kopvakin'de bavul çocukları. Bu iki ülke arasında gidip gelen aidiyeti bavula sığdırılmış bir çocukluktan bahsediyorsun. Bugünden baktığında kendinde ve benzer şeyler yaşamış ikinci nesil akranlarında ortak özellikler görüyor musun? Yani bu bavul çocuğu olmak senin neslini, o nesildeki insanları nasıl etkiledi?
1: İşte bavul çocukları diye çevirince çok komik geliyor kulağa. Şöyle diyeyim, bizim Türkiye gönderilmemiz o zamandaki bakış açısıyla çok mantıklıydı. Yani zaten döneceğiz, bunlar gitsin. Yani zaten gideceğiz, onlar okula orada başlasın. Yani o zaman ne kadar mantıklı olsaydı olmadığını yani zaman geçtikçe anladılar. Çünkü ben burada doğdum büyüdüm. Ondan sonra anneannem gelip beni Türkiye'ye götürdüler.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Ben de 40'ım çıkmamıştı, bebektim daha. Yani götürüldüm. Ama sonra gitmeler gelmeler oldu. Yani Almanya'da resimlerim var, Türkiye'de resimlerim var. Abimin Adana'da ilkokula gittiğini hatırlıyorum. Önlüğünü giyip çantasını alıp servisten alıp okula götürdüğünü hatırlıyorum. Benim orada kreşe götürdüler. Kesinlikle gitmek istediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra oradan bir hatıra var yani. Bir zaman orada geçti. Ama bu şimdi 6 ay mı 4 yıl mı tam olarak ayırt edemiyorum. Ve bu da Kofakindalar için, bu bol çocuklar için çok özel bir normal bir hareket. Geçmişi tam olarak şey yapamıyorsun. Oturtturamıyorsun hani ne zaman ne oldu. Burada bunlar böyle karışıyor. Burada şey yaşanıyor, hani bir kopukluk yaşanıyor. Yani bir güven kopukluğu. Kopukluk denir mi?
0: Kopukluk.
1: Hani bir kopukluk yaşanıyor ve çocuklara, insanlara bağlantı çok önemli. Yani bir çocuk annesine babasına bağlıdır. Nokta.
0: Sen de babasın şimdi, kendin o bakış açısından, o pencereden baktığın zaman düşünebiliyor musun? Yani
1: ben
0: çocuğunu
1: bugün
0: alıp
1: hani çocuğum,
0: buradan
1: hani
0: Adana'ya yolla.
1: Sağ olsun şimdi eşek kadar oldu. ama biz çocuğumu zamanında bir yere göndereyim, orada kalsın. Hani aklım almıyor, yapmam. Yani yapamam, yani öyle bir şey aklına geçmiyor. Ama şunu söylemek gerçekten önemli, yani onları suçlamak istemiyorum. Onlar için doğru ve anlamlı bir hareketti. Yani
0: zamanın getirdiği
1: ileri görüşlü bak, ileri görüş. Biz zaten çocuklar buraya alışmasın, oraya gitsinler.
0: Yani dile hakim olsun, kültüre hakim
1: çok
0: olsun.
1: Çok mantıklı bir yaklaşım. Ama gel gör ki bunlar hiçbir zaman gitmedi. Yani gitmeyince de çocuklar 3, 5, 10, 15 yıl sonra geri geldiler. Hani oraya da bağlanamadılar, buraya da bağlanamadılar. Annesi babası birdenbire yabancı oldu falan gibi gibi hareketlerde birçok insan zannedersem, ve bu bavu çocukları 700 bin 800 bin kişi rakamında çocuklar, insanlar. Bunlarda işte bir güvensizlik oluşuyor. Bir bağlantı kaygısı oluşuyor.
0: Büyük bir travma neticede.
1: Yani travmalarından birisi. Yani bu da kişiliğini etkiliyor ve yaşın geçtikçe, hani büyüdükçe görüyorsun. Ben kitabın araştırmasında psikologlarla konuştum. Onlar şey diyor. Karşımda işte böyle 40-50 yaşlarında Türk insanlar oturuyor. Erkekler, kadınlar. Ve onların anneleri, babaları bakım istiyor. Yaşlanmışlar işte. Bakım gerekiyor onlara. Ve kimileri şey diyor. Ben bunlara bakmak istemiyorum. Şimdi bir nefret var, bir kim var, bir
0: öfke
1: agresif
0: var.
1: Bir öfke var. Nereden çıkıyor? Bunlar annem, ben annemi babamla nefret edemem ki. Anlatabiliyor muyum? Yani o psikologdan çalışırken işte, evet ama belki şu nedenlerden olabilir. Hani zamanında onlar size onu vermiş, bunun şimdi tepkisi olabilir diye düşünceler öne sürdü. Ve ben böyle ağzım açık kaldım, dedim dur ya, ben bunları çok iyi hem anlıyorum hem de hissediyorum. Yani zamanında dinletilerde. Dinletilen kitaplarda dinleti olunca son bölümde ben seyircilere konuyu mikrofon açayım, herkes konuşalım diye, orada bir şey oluyor, ben 8 kardeşin 6.sıyım ve bizi zamanında Türkiye'de bıraktılar ve ben bugün beni neden orada bıraktınız diye soramıyorum ve bana nasıl sorayım Fatih Bey, siz de nasıl sorayım, dedim ölmeden sor. Bu konuşmanın güzel olmayacağını hepimiz biliyoruz. Hı. Çok rahatsız edecek, çok canı yakacak, çok sıkıntılı olacak, orası kesin. Ama bunu yaşadıkça sormak zorundasın. Çünkü burada derin derin hem yaralar hem de sorular var. Neden yaptın bunu? Kimileri de pişman. Hani bu gönderilmiş çocuklar sadece çocukları değil, anneler babaları da etkiledi. Yıllar sonra lan biz çocuğumuzu niye... Bak benim annem. Ben küçük çocuğumuz daha yeni doğduğunda biz annemi ziyarete gittik Mersin'de. O da bir anda böyle dalgın bir anda böyle çocuğa baktı. Bebek daha yani böyle bir yıldı falan. Dedi, ya ben sizi niye bıraktım diye böyle bir ağzından kaçtı. Ben de orada ay nasıl yani, anlatabiliyor muyum, ben sizi bırakmayacaktım deyince ben orada bittim tabii ki. Bir anda böyle evet.
0: O iç hesaplaşmayı
1: tabii
0: yaşıyor.
1: Tabii ki yani, ve bu milyonlarca, yani yüz binlerce kişi için geçerli.
0: Bu dediğin gibi çok fazla kişiyi etkileyen bir durum. Senin ailenden, özellikle annenden izler taşıyan bu Carton Van kitabının okuması, daha doğrusu tam bir okuma değil, dinletisi, bir sonraki sohbet 7 Haziran'da Köln'de Kalk'ta gerçekleşecek. Kalka Buchladen'da, katılımın da bu arada ücretsiz olduğunu vurgulayalım. Saat 3'te başlayacak etkinlik. Sanırım 2-2,5 saat sürecek.
1: 3'ten 17.30'a kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Ve de bu bir deneme. Yani bilmiyorum artık, bu dinletilerden yola çıkarak bugüne kadar hep bir dinleti olurdu. Yani seyirci gelirdi, ben okurdum. Ondan sonra dinlerdi, anlatırdık, evet, konuşurduk. Bu sefer dinletiyi bırakıp direkt konuşmaya gidiyor. Hani biraz konuyu açıp, hani Kofakin deyince herkes biliyor. Dönüş, hani siz de mi annenizin babanızın tercümanıydınız? Siz de mi? Hani bu hayatın nasıl yaralar ya da nasıl izler bıraktığını konuşalım.
0: Zaten benzer aile hikayesi olan herkesi özellikle çağırıyorsun, davet Kesinlikle. Ediyorsun bu etkinliğe. Hatta bunun az önce de dediğin gibi bir okumadan daha çok bir terapi seansı sohbet. Gibi bir sohbet şey olduğunu diyelim, bir diyebiliriz. Sohbet. Bu açıdan baktığımızda aynı şeyleri paylaşmış insanların bir araya gelmesi, bu sohbete katılması, bunları konuşması neden bu kadar önemli senin için?
1: Ben dinletilerde bunu, yani tecrübem şöyle, her ne zaman dinletten sonra seyircilerle böyle konuştukça, paylaştıkça, bağlandıkça diyeyim, kendimi daha iyi hissediyordum. Kendimi yalnız hissetmiyordum. Ve yalnız, başında demiş, insana bağlantı ihtiyacı var. İnsanlarla bağlanabilmek, bir beraberlik yaşamak. Aa, Fatih sen de mi? Evet ben de abi, siz de abla sen de mi? Konuşunca böyle bir iyilik, yani bir iyileşiyorsun. Yani iyileşiyorsun, bir mutluluk değil ama bir iyilik var yani. Sen abi sen de mi? Ve ben her seferinde bu dinletiler sonra eve giderken içine böyle bir huzur, bir rahatlık. Aa bak dur ya, sen yalnız değil misin? Bak kaç kişi de böyle yaşıyoruz ve bunları paylaşmanın beni rahatlatıyordu. Ve dedim acaba bu rahatlığı birçok kişiyle yaşayabilir miyiz?
0: Eğitim onlara da iyi bir şey verebilir
1: yani
0: misin?
1: Olabilir mi? Çünkü geçen gün Dortmund'da bir dinleti vardı. Geçen yıl. Orada benim yaşımda bir adam çocuğuyla geldi. Dedi ya ne kadar güzel bir etkinlik. Ne kadar enteresan konular. Ne kadar. Çünkü bu konularda hiçbir yerde kamuda yok. Yani göçmen hikayesinin ve ruhsal sıkıntıların ve bunun getirdiği izleri yok. Yok yani, yok. Yani bu kitapta bu konuda ilk bu şeyi anlatarak. Neden bu kadar acıları anlatıyorsun? Çünkü bizim hayatımız böyle. Yani bunda ne sadece ben cesaretli falan değil. Ben olanları anlatıyorum sadece. Okuyanlara diyor evet benim hayatım da aynı böyleydi. Neyse o baba da gelip bana şey dedi. Ya ne kadar önemli, ne kadar güzel, ne kadar derin, ne kadar hassas konulara değiniyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Bu niye bir günlük, niye bir gece, niye bir etkinlik? Bunu sürekli yapsanız, çünkü konuşacak o kadar çok şey var ki. Hiç düşünmemiştim böyle bir şeyin olacağını ama evet benim de tecrübem şu ki ne zaman bunu yapsak ben sonra çok daha mutlu çıkıyorum, hani bağlanmış konuşmuş oluyoruz. Deneyelim, bu bir deneme.
0: Bunu bir seri haline, bir dizi haline getirmeyi düşünüyor musun yani, seve deneme
1: seve,
0: derken?
1: Seve seve, gelenler para ödemesin, burada bir para amaçlı bir hareket değil, bir kar amaçlı bir etkinlik değil. Stadt Köln tarafından organize edebildim bunlarla birlikte. Yani siz oraya gelebilirsiniz, orada konuşalım, dertleşelim, çay, çerez, sohbet olacak. Ve bir korunmuş bir andır, bir alandır. Hani safe space dediğimiz, kimse kimseye orada
0: yargılamıyor.
1: Ve yollarda, bak ben gösterimde yollardayım ya, geçen gün Bremen tarafında bir gösterim var. Seyircinin birisi geldi, kitabı okumuş, hüngür hüngür ağladı. Dedi Fatih Bey, dedi benim hayatımı siz nasıl anlatabilirsiniz böyle? Ben de Adalı'yım, ben de şöyle. Nasıl? Ve bunun gibi tepkiler çok geliyor. Beni çok da mutlu ediyor. Bak abi, hepimiz yani konuşalım, paylaşalım, bir araya gelelim. Yani istiyorsan, gelmek zorunda da değilsin zaten. Yani abi bu ne ya, saçma. Abi senin için saçma, sen gelme. Ondan isteyenler gelsin. Sevenler, konuşmak isteyen, paylaşmak isteyenler gelsin. Ve bu beni çok derinden mutlu ediyor. Yani hayata bir anlam veriyor bir şekilde, hatırlıyor musun yani?
0: Çok net anlaşılıyor zaten bahsederken, böyle o enerjiyi veriyorsun evet. insana. Ve sanırım birkaç kere seninle stüdyoda beraberdik. Daha çok böyle güldük, eğlendik. Hiç bu evet. kadar derin konulara girmemiştik. Ama evet. sana çok iyi geldiğini fark ediyorum anlattıkça evet. sen. Hayata geçirmeye çalıştığın bu diziden bahsettik ama.
1: Köln'de olacak, Dortmund'da da olacak seneye. Ve daha çok yerlerde yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz ama bakacağız, bir 7 Haziran'ı bekleyelim artık. Evet,
0: tabii buna paralel olarak sahne gösterilerin, komedi gösterilerin devam ediyor son hız. Bir sonraki 17 Haziran'da Stolberg'in karşısındaki açık hava sinemasında KI Kritische Intelligenz oyunun varmış. Yani künstliche intelligenz değil, kritische intelligenz. Detayları biraz senden alalım mı? Orada ne bekliyor dinleyicileri?
1: Konumuz yapay zeka ve yapay zekayı işte eleştiriyorum ya da gözden geçiriyorum. Yani bizim hayatımızı, dünyayı nasıl değiştirdiğini ve buradaki olan değişiklikler araştırdığım kadarıyla toplumun gözünün önünde değil, yani millet farkında değil.
0: Hepimiz kullanıyoruz günlük, işte şu nedir, bu nedir, bana şunu yap, bunu yap, ama
1: ne olduğunu ve ne yaptığını ve ne yapabileceğinin farkında değiliz. Çok önemli ayrıntı, şimdiye kadar insanlık, yani bugüne kadar her zaman şey oluştururdu. Werkzeug Türkçesi ne olur?
0: Alet,
1: edevat. Yani tornavida, çekiç falan bir şey, yani ona benzer şeyler bugüne kadar. Ve yapay zeka alet değil. Yapay zeka kendi kendine hareket eden, kendi kendine karar veren bir sistem. Ve bu dünyada ilk. Böyle bir şey dünyada yoktu da. İnsan vardı ve insandan sonra hayvan şu bu. Ama yani kendi kendine hareket eden, karar veren, hikayeyi geliştiren sadece insan vardı. Ve yapay zeka ile ilk defa insanın yanına birisi geldi. Ve bu yanındaki olan sistem insandan çok çok daha hızlı. Çok çok daha güçlü, çok çok daha kapasitesi büyük. Ne uyur, ne moral bilir, hiçbir şey bilmez ve koşturabilir. Yani yapay zekanın gelişmesi insanın gelişmesinden ayak uymuyor. Ve şu anda yani yapay zekada güvenlik konusu oldukça arka planda bırakılmış. Ve bunun nasıl tehlikelere yol açacağını ele alıp insanı güldürerek bildiriyorum. Ve gelirseniz çok sevinirim.
0: Güldürürken düşündürüyorsun. Eleştirel bir bakış açısıyla bakıyorsun anladığım kadarıyla.
1: Yapmak zorundayız yani yapay zekanın. Yani çok komik, çok iyi tarafları da var. Yani tıpta şurada çok çok iyi tarafları var. Ama insanı düşündürecek, korkacak tarafları da var. Yani onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve bunu gülerek yaparsak daha da güzel oluyor. Yani gelin güldürürüm, bilinçli olursunuz. Ondan sonra bir çay içeriz.
0: 17 Haziran'da Stolberg'in karşısındaki açık hava sinemasında gerçekleşecek dedik. Vakti olanlar mutlaka gidip Fatih'i izlesinler sahnede. Son olarak bir soru soracağım. Lütfen. Fatih, sormazsam çatlayacağım yıllardır.
1: Söyle.
0: Sen neden sürekli yaz kış sahnede terlik giyiyorsun Allah aşkına?
1: Şimdi bak, sahnede her zaman güneş vardır. Bu çok önemli. Her zaman kuru ve güneşlidir yani. O çok güzel. Bir de şu var, çok çok rahat. Çok çok rahat. Ve bu aslında tesadüfen yola çıktı. Ben Berlin'de bir açık hava gösterim vardı. Ben orada ayakkabılarımı unutmuşum. Ve takım elbisemle çıktım. Arkamda terlik vardı. Ben o terlikle çıkmak zorundaydım. Ben dedim ya yapamazsın deli misin dedim. Yapacak bir şey yok. Ya yanlaya çıkarsın ya da terlik. Terlikten çıktıktan sonra öyle bir tepki oldu ki. Herkes böyle neden falan dedim.
0: Tarz olmuş.
1: Tarz olmuş. Bir hani bizde şey vardı ya hani düşman.
0: Dost başa düşman ayağa bakar.
1: İşte bu. Oradan biraz espriler falan çıkartarak hem çok rahat hem de çok böyle tepki alıyor dedim tamam zaten onun da birçok şakalarım var şimdi orada bir soru neden terlik falan. Bir de şu var bak, Almanlar Türk işte bak terlik giyiyor diyor, tamam mı? Türkler de lan bu Alman olmuş bak Birkenstock giyiyor, hatırlıyor musun? Ben de şey dedim arkadaş, bana bu Birkenstock değil, bu Türkenstock. Yani
0: kışın ayaklarını düşünmüyor mu? Yazını anlarım okey, şimdi bu havada tamam. Ben de terlikliyim şu an ama.
1: Biz kapalı salonlarda lambaların altında terliyoruz. Her zaman öyle. 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ve sahne her zaman sıcak, her zaman kuru. Onun için öyle bir sıkıntı yok. Sahneden sonra belki soyunma odasında da orada burada biraz serin olabilir. Ama önemli değil. Bir de çok rahat. Yani biz doktora da kimse sormuyor sen niye terlik giyiyorsun diye.
0: Tamam, ikna oldum. İkna oldum. Çok teşekkürler Fatih. Konuğumuz olduğun için
1: ben
0: ayaklarına sağlık.
1: Ben
0: buralara kadar geldin. Sana keyifli, bol dinleyicili, bol izleyicili gösteriler diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Göç hikayeleri çoğu zaman sayılarla, anlaşmalarla ya da ekonomik başarılarla anlatılır. Oysa bugün Fatih Çevikkoğlu'nun hikayesinde gördüğümüz gibi